0: Hello?
1: Hey, I'm Mauro.
0: Mauro chana tuvugana na ande.
1: Nikirimana kiranda.
0: Ego. Kaze kaze mchigani ilo. Ndawa kese
1: ndawa kese. Ndawa kese. Aha. Nomba nguwari kabisa.
0: Komeze kurema umwami Yesu.
1: Ndawa kese ndawa kese wange kuko akomeye.
0: Ego.
1: Ndawa kese ndawa kese ndawa kese. Ndawa kese ndawa kese ndawa kese ndawa
0: kese ndawa
1: I'm going to go to the house.